0: O kanı mı ne bir bak of çiğ.
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bu? Ne nazoviş? Şu seni yaviş.
0: Moj ne ba toga.
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bu? Ne nazoviš?
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš?